0: SRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik, beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Habusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul merkezi 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde depremzedeler için toplanan bağışlardan 950 milyon liranın nakit çekildiği belirlendi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tamçalan'ın izah edilemeyen servet artışı MASAK raporu.

trafiği tespit edildi. Tanç alan çiftlerin hesap trafiğinin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyerek çıkıyoruz yola bu sabahta sizinle birlikte ve saatler onu gösterinceye dek sabahın namesiyle huzurlarınızda olmanın mutluluğunu paylaşalım istiyoruz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Saatler onu gösterinceye dek dedik, yani 3 saat boyunca birlikte olacağımız sabahın namesini haftanın son iş gününden sunmaya başladık efendim. Cuma'nın ayrı bir koşturması var. Trafiği bile başka yoğun oluyor biliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde. Dolayısıyla biz o yoğunluğu şarkılarımızla biraz hafifletmek istiyoruz. Bizimle olan sevgili dostlarımızı da istek yapmaya davet ediyoruz. Çünkü sabahın namesi bir istek programı biliyorsunuz. 0552 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi, dolayısıyla isteklerinizi ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Karayollarında durumu ve hava durumunu da ilerleyen dakikalarda paylaşacağımızı belirtelim sevgili dinleyenler. Efendim güzel başlayalım güne, öyle de devam etsin diyelim ve ilk şarkımızı Tahir Engin İçöz'ün sesiyle, soluğuyla dinleyelim. Muzaffer İlkar'ın Şemsi Belli'nin dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Turhan Öge'den dinledik Baki Çallıoğlu'nun bu Nihavend şarkısını. Hüzzam Bir Kadri Şen Çalar şarkısıyla da Emel İşcan'ı dinleyeceğiz. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrün ilkbaharı. Gülden Marmara'yı dinledik Taner Şener'in bu muhayyer kürdiği şarkısıyla. Beraberliğimiz bir mahur eserle devam edecek. Ali Rıza Kural'ı dinliyoruz. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var.

Turhan Taşan'ın Meryem Sevin'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını Eda Şimşek'ten dinledik. Beraberliğimiz bir Hicaz eserle devam edecek. Bilge Özge'nin İlter Yeşilay'ın dizeleriyle bestelediği eserini Zeki Eroğlu seslendirecek. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum dedi sanatçı Muzaffer İlkar'ın bu Hicaz şarkısıyla Neşe Öztaş'ı dinledik.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ve programın ilk isteği Orhan Şencan Burdur'dan selamlar sevgiler göndermiş. Çalışma arkadaşlarım Emine Dilek Çakmak, Yasin Tunç, Yasin Arlı ve değerli eşlerine armağan ediyorum diyor. Gültekin Çekin'in Hayri Mumcu'nun dizeleriyle bestelediği Segah şarkısını istiyor. Şarkıyı Gönül Aköz seslendirecek. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş.

Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl, kiminlesin. Dünya gözümde değil, çünkü sen gönlümdesin. Özant Koç seslendirdi Alaaddin Yavaşça'nın bu Hicaz şarkısını. Güfte Selim Aru'ya aitti. İstek sahibimiz Oğuz Onur'du. Ankara Küçükesat'tan ulaşan sevgili dinleyicimiz, huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dilekleriyle ulaşmış. Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ekibine, teknik ekibinize armağandır demiş. Sağ olunuz. Sizin de ömrünüze bereket. Çok incesiniz. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Efendim, programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTName radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Reşat Gülsün'le Bülent Erkul Beylere armağan ediyorum demiş. Demiş ama kim söylemiş? İsmi yok. Zannediyorum WhatsApp üzerinden gelen bir istek sevgili Yelda. Yapımcımız şu anda bakıyor. Bulursa paylaşacağım elbette. Sıradaki şarkıya geçeceğiz olmazsa. Bulundu galiba. Ali Balcı. Ali Balcı'nın isteğiymiş. Efendim, doğum günü olanları da kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Emel Sayın'ın sesiyle dinleyeceğimiz bir şarkı. Hulki Saner'in şarkısı, İstanbul Ataşehir'den Özgül Uğurtay ve Biricik oğlu Mete'ye armağandır. Beraberce dinleyelim efendim Feride.

Ahmet Özhan'ı dinledik, Hasan Esen'in şarkısıyla. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni. Efendim, istek sahibimiz İbrahim Özdemir'di. Yalçın Benlican da dizeleri yazmıştı. Onu da atlamadan söyleyelim. Bolvadin'den selamlar, hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Dualarımız kabul olsun, hoş geldiniz demiş, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Kendime, Dilek Hanım, size, ekibinize ve bugün doğum günü olan Şevki Şahinoğlu'na ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şevki Şahinoğlu da bizim sevgili dinleyicilerimizden. Şevki Bey, eğer şu anda bizi dinliyorsanız, ki muhtemeldir dinliyor olmanız, doğum gününüzü kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim, sevdiklerinizle güzel anılarınız olsun. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar yolluyor, name dostları için istiyor. Ataşehir taksi esnafından okula geç kalanları acil yetiştiren Nihat Sakarya için de çalacağız efendim. Bu vesileyle şu anda yolda seyir halinde olup da bizi dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileklerimizi iletmiş olalım bu vesileyle ve bu şarkıyı onlara da armağan etmiş olalım. İstek sahibimiz Güler Sunar Karahan, Dikili'den İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler yolluyor. İskender Unçağdaş Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, Güzide sunucumuz ve hazırlayan diyerek bizleri de ortak ediyor. Huzurlu yayınlar dilemiş, iyi ki varsınız demiş, sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. İstek şarkınızı Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek. Güfte Sadık Atay, Beste Bilge Özgen, Makam Hicaz. Duman duman tütüyorum, o yaktığın yerdeyim ben.

Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı dedi Serap Mutlu Akbulut Hicazkar makamındaki bu Saadettin Kaynak şarkısıyla. Güfte Vecdi Bingöl imzalıydı. Bakü'den günaydın, mutlu sabahlar demiş Gülten Duran. Gönül dolusu sevgiler yollamış. Sevgili dinleyicilerimiz mekan da değiştirmiş olsalar bizi de yanlarında götürüyorlar. Ne mutlu bize. Sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a ve tüm ekibe armağanımdır diyerek bu şarkıyı iyi ki varsınız diye ekleyerek armağan etmişler. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkürler. Ahmet Turtanak, her birinize sağlık ve esenlikler dileriz yayında ve yapımda emeği geçenlere çok teşekkürler ediyoruz. Gönlünüzden geçen bir eseri dinletirseniz seviniriz demişler. Oya ve Ahmet Turtanak sizin isteğinizde bu şarkıyla yerine geldi. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. Adana'dan Selahattin ve Yıldız Erzi çiftine armağan etmiş. İsmet Köklü Kayseri'den selam sevgi yolluyor. TRTname dinleyen bütün dostlarıma gelsin diyor. Şahap Ünal da torunu Ares için Uşak Eşme'den bize ulaşan dinleyicimiz, onların isteklerini de yerine getirmiş olduk efendim. Rıdvan Tandoğan

Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısı var sırada. Mikrofonda bu kez İhsan Güvenci görüyoruz. Zafer Özkar'a Sakarya Camii'nden selamlar yolluyor. Efendim ve radyo dostlarını sayıyor teker teker. Ve de ekibimizi de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ehsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den tüm dostlara merhabalar diyor. Efendim değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum bu programda diyor. Bütün şarkıları iyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Hüzzam makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Sen benim aşkımı bilinceye dek, davetsiz habersiz gelinceye dek.

0: Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Efendim, karayollarındaki son durumu aktardık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Bir mahur istek. Mehmet Gücü Yener, Cuma'nın hayrı, bereketi, rahmeti cümlemizin üzerine olsun demiş. Teşekkürler ediyor efendim ekibimize ve vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere diyerek Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimiz de ayrıca ortak ediyor. Yahya Geylan mikrofonda bu kez Sadi Hoşses'in Karacaoğlan'ın dizeleriyle bestelediği mahur eseriyle. Hicranı açmıştır sinede yare. Of.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan olarak iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, İstanbul 29, Çanakkale ve Kırklareli 32, Denizli 37, Muğla 36, İzmir, Uşak ve Antalya 32, Adana 35, Hatay, Ankara, Eskişehir ve Konya 31, Nevşehir ve Düzce 29, Bolu 28, Sinop 27, Zonguldak 25, Amasya 32, Rize 27, Trabzon ve Kars 25, Samsun ve Erzurum 26, Malatya 33, Van 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36, Gaziantep 35, Mardin 33 derece.

Efendim saatler 8:25'i gösterdi bile Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla sizler için devam ediyor. Hava durumunu da paylaştık. Şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var sırada. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşmış Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istemiş. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den ulaşıyor. Efendim koro resim ritim arkadaşları ve bizler için istiyor. Cemal Özkay Akhisar'dan selamlar demiş. Çanakkale Çan'da bulunan arkadaşım Şaban Çengel'e armağanım olsun diyor. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor. İbrahim Kaçar hayırlı cumalar dilekleriyle Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlamış bizi. Onların isteklerini yerine getiriyoruz. Faruk Nafiz Çamlıbel yazmış dizeleri. Alaaddin Yavaşça Hicaz makamında bestelemiş Necmettin Yıldırım'ın yorumuyla dinliyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Ayşegül Durukan'ı dinledik Nihavend makamındaki bu şarkıyla. Güzide Taranoğlu yazmıştı dizeleri. Osman Babuşçu bestelemiş. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den ulaşıp ailesi ve tüm dinleyicileri için, ekibimiz ve ayrıca benim için de istemişler. Çok incesiniz, sağ olunuz. Efendim, Muharrem Yorulmaz da kolaylıklar diliyor, hoş geldiniz diyor, sefa getirdiniz diyor, sefa bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz, tüm dostlara armağan ediyorum demiş, ekibimizi de ortak etmişler, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollamışlar. Gülden İbiş İmamoğlu, o da Denizli'den sevgiler ulaştırıyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den, Afşinli müzik severler için istiyor, isteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Halil Aksoy'un bir şarkısı, Güfte Ayten Baykal imzalı, Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan, TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydınlar diyor. Radyo dostlarını saymış ve ekibimizi ortak etmiş, çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce bir sevgili dinleyicimiz Şevki Şahinoğlu'nun doğum günü bugün demişti, kutlamıştık, umuyorum ki duydunuz, bir kez daha duymadınızsa kutlamış olalım. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı ömürler diliyoruz size. Ve istek şarkınızı Zeynur Demirbilek'ten dinliyoruz. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı.

Efendim, önce Gülden Marmara'yı dinledik. Tuncay Yüksel'in Vural Şahin'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla el ele göz gözeyiz aman nazar değmesin dedi sanatçı. Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Bugün bizim 41. evlilik yıl dönümümüz demişler. Diyor ki sevgili dinleyicimiz, sen benim çerçevelenmiş şaheserim, bestelenmiş şarkım, yazılmış romanım, poz verilmiş fotoğrafım, ayım, güneşim, yıldızım, vazodaki papatyam, sakinleştiren sesim, kalbim ve ruhum her şeyimsin. El ele göz göze aman nazar değmesin adlı eseri tüm TRTname dinleyenlerine armağan ediyoruz demişler. Efendim, ne de güzel yazmışsınız zannediyorum. Bu yazılanlar Rıfat Bey'in elinden çıkmış. Gülçin Hanım'a nice nice yıllar dileyelim. O 41. yıla bir maşallah demeyi de ihmal etmiyoruz elbette. Güzel yıllar paylaşmaya devam edin inşallah. Sonrasında da Ayfer Er'i dinledik efendim. Boş Çerçeve, Muhayyer Kürdi makamındaki şarkı İsmet Nedim Saatçi'ye aitti. Sözler Arda Şendoğan imzalıydı. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollayıp eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Zeki Gün Burdur Esenevler'den hayırlı cumalar diliyor. Ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name severler, ayrıca bana da armağan etmişler. Her daim TRT Name diyor. Sağ olunuz. Seniha Cengiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar diliyor. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve değerli sunucumuz diyerek beni de ortak ediyorlar. Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdiki İsteğe geldi sıra. Asıl istek sahibimiz Ayhan Aşkın. Mersin Mezitli'den ulaşıyor. Akdeniz'in incisi, palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi saygı demiş. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve sunan, ayrıca programa emeği geçen tüm TRTname çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorlar. Sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Efendim, koro şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları ve ekibimize, name dostlarına, Saffet Bilir ve Gülten Duran'a da ayrıca armağan ediyorlar. Maya Türköz İzmir'den mutlu sabahlar dilemiş, hayırlı cumalar dilemiş, hepimize güzel sağlıklı bir günü olsun demiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı sabahlar, saygılar, sevgiler diyor, kolaylıklar diliyor. Tüm eserleri name dostları için istiyor. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Yaşar Özel seslendirecek Avni Anıl'ın Nihavend eserini. Sözler Erol Kavşit imzalı. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı.

Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam. Benim güzel Manolyam. Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinledik Zeki Müren'in Bu Kürdiyle İcazkar şarkısını. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgiler, selamlar yollamış. Kardeşi ve tüm dostları için istemiş. İsteklerini yerine getirdik. Sırada Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz Semahat Özden Ses'in Hüseyin Yurdabak'ın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısı var. Mustafa Kına istiyor. Kayseri'den selamlar yolluyor. Efendim demiş ki şube müdürümüz Harun Oğuz'a, mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağandır. Efendim isteğinizi yerine getireceğiz. Marmaris'ten Neşe ve Cem Özkarslı'ya da armağandır bu şarkı. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen günlerim yeter. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirdi Bilge Özgen'in bu Hicaz şarkısını. Sözler İlter Yeşilay'a aitti. Hatay, Antakya'dan selamlar, sevgiler. Cuma gününün

Beri bereketi üzerinize olsun diyen Mehmet Andız'ın isteğiydi. Andız ailesine, TRT Nami ailesine, siz değerli yapım yayın ekibine armağan ediyorum demişti. İstekler böylece yerine geldi efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Acem Kürdi bir şarkı, bir Avni Anıl şarkısı. Güfte Hikmet Münir, Hikmet Şinasi Önol imzalı. Acem Kürdi makamında dedik. Cengiz Han Sönmez'in yorumuyla dinleyeceğiz eseri. İstek sahibimiz Antalya'dan Hürriyet Gürsel Kuzu. Ekibinize ve Name dinleyenlere armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir başka Eda, başka bir arzuyla geldin. Akşam oluyordu, yine bir başka güzeldin.

Menekşe kokulu yârim, kimi arz edeyim halim. Kemal Caner'i dinledik Hüseyin'i makamındaki şarkıyla. Oktay Yançer, mutlu sabahlar, mutlu günler dilemiş. Erciş'ten selamlar, sevgiler yollamış. Artık havaların yavaş yavaş soğumaya başladığı bu mevsimde sabahları hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimizi güneş gibi aydınlatıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma. Siz kıymetli sunucumuz diyerek bana ve ekibimize, TRTname dinleyicilerine de armağan etmişler bu eseri. Sıradaki şarkı Musa Özçelik istiyor. Sevgili dinleyicimizin isteğini yerine getireceğiz. Eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla, damadı Tevfik Pakyürek, biricik torun Beliz Bebek, bizler ve name dostları için istiyormuş. Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar yollamış, teşekkür ediyoruz. Şerafettin Özdemir yazmış dizeleri, Ümit Mutlu bestelemiş Hicaz makamında, Serap Kuzey seslendiriyor. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli. Mehmet Erbulan yazmış dizeleri, Alişen Ozan Hüzzam makamında bestelemiş, Hamiyet Turan seslendirdi. Gaziantep'ten Ali Özyener hayırlı sabahlar dileyerek, Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin, Nihat Yanar ve tüm koro arkadaşları ve name dostları için ve benim için de istemişler. Çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olunuz. Efendim, istekler böylece yerine geldi. Sıradaki istek saatler 9.26'yı gösterirken Gökhan Sezen'den dinleyeceğimiz Rifat Ayaydın'ın Hicaz şarkısı. İstek sahibimiz Servet Şahin, Kuşadası'ndan namelerle dolu sağlıklı mutlu hafta sonları diliyorum diyor. Sevgili eşi Necla Şahin ve name dostları için istiyor. Zeki Ayhan, Fatma Açan, Ali Yöntem, Seniha Cengi, sana armağan etmek isterim, iyi yayınlar demiş sıradaki eser için. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine.

Haber gelmez, gönül virane kaldı. Naci Tekdil'in Hicaz şarkısını Çiğdem Yarkın seslendirdi. Reyhan Baş istekte bulunmuştu. Efendim, Samsun'dan sevgiler yollamış, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilemiş. Siz kıymetli ekip ve name dostlarım için rica ediyorum demişler, sağolunuz. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollayıp babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT name dostlarıyla ekibimize ortak ediyorlar. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Osman Selçuk Altun, Çanakkale Küçük Kuyu'dan günaydın demiş. Selamlar, sevgiler yollamış tüm dostlara. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diye de eklemişler. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Ve efendim, yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Aslında son 20-25 dakikanın içindeyiz. Uşak'tan Meral Özhan, eşi Erol Bey ve evlatlarıyla torunları için istemiş efendim. Zeki Duygulu'nun Şadi Kurtuluş'un dizeleriyle bestelediği şarkısını Mine Geçil'i seslendirecek, Kürdili Cazker makamındaki eseri. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Rüzgar susmuş, ses vermiyor. Nedendir? Esra İçöz'ü dinledik Hüzzam makamındaki şarkıyla. Ziya Taşkent, Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle bestelenmişti bu eseri.

Deniz Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan. Günaydın eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay, name dostlarıma ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum demiş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu da Muzdiyarı Anamur'dan selamlar diyor. Eşim Medine Hanım, kızı Betül oğlu İbrahim Anamur halkını ortak ediyor hepimize demiş. Efendim onların istekleri bu şarkıyla yerine geldi. Sıradaki esere geçiyoruz. Gündoğdu Duran'ın şarkısını Belkıs Dikmen'den dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki eseri Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu istemiş. Efendim biraz önce zaten isteği okumuştuk. Demek ki bu şarkının isteğiymiş. Peki mükerrer olmasın, bir daha okumayalım. İsteğini yerine getirelim sevgili dinleyicimizin. Birlikte dinleyelim. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Ayrılsak da beraberiz. Kürdili İcazkar makamındaki şarkıyı Bahadır Özüşen seslendirdi. Yusuf Nalkesen'in bir şarkısıydı. İstek sahibimiz kimmiş? Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerceymiş. Teşekkür ediyoruz. İsteğinizi yerine getirdik. Efendim, Hasan Eylen'den dinleyicimiz bir Mahmut Oğlu şarkısıyla devam ediyor beraberliğimiz. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan İyi sabahlar dilemiş. Ekibimize saygılar, sevgiler yolluyor. Saygı bizden, teşekkür ederiz. Efendim, isteğinizi yerine getirelim. Nasıl geçer sensiz bu yaz diyor Hasan Eylen.

0: nasıl geçer bilmem.
1: Zaman aktı geçti ve biz bugünün de programının sonuna geldik. Aslında haftayı da neredeyse bitirdik. Pazartesi, çarşamba, cuma derken bugün de efendim programın sonunda bir oyun havasıyla veda ediyoruz sizlere. Mustafa Kandıralı ve arkadaşlarının icrasıyla dinleyeceğiz. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, yeğenleri Selma Ateş, Melahat Peker ve Nimet Bak Bak içinde istemişti. Sizin de ömrünüze bereket, teşekkür ediyoruz. Bu son şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Oyun havasıyla veda ediyoruz. Tüm sevgili dinleyicilerimize de armağan edelim bu eseri. Yelda Karagöz Özer, Selda Akış, Dilek Demirbilek Topçu. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu, pazartesi sabahı birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." dedi. AK Parti'de yerel yönetimlerdeki kadın çalışmalarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını dün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel

Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Mustafa Demir'le Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Mercan da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü SDK'nin fezih sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın basını bilgilendirme toplantısında silahların teslimi entegrasyon sürecinin gereğidir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusundaki yanlı kararlarına da sert tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. İbrahim Kalın'ın Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la da görüştüğü belirtildi. Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarında 13 kişi öldü. Ukrayna güçleri ise Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini değerlendirdi. Trump, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olamayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri bir ortak kolluk teşkilatı olarak Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı. Türk Devletleri'nde seyahat kolaylığı konusunda da çalışıldığını belirten Çiftçi, kimlikle seyahat ve havalimanlarında ortak pasaport kontrolü yapılabilmesi amacıyla adımlar atıldığını da söyledi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 20 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı. Dodurga köyündeki düğünde ateş açan kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 av tüfeğiyle yüzlerce mermiyle geçirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. İsmail Kartal, "Bu akşam görevimden istifa ediyorum, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla," dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek, "İsmail Kartal, ben olduğum sürece görevinin başındadır," açıklamasını yaptı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzelliklerle geçeceğini umut ettiğimiz bir günün ilk saatlerinde en özel eserlerle yanı başınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de kalbe dokunan şarkılarla maziden günümüze keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımıza Muhayyer Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Orhan Seyfi Orhon tarafından kaleme alınan şarkıyı değerli sanatçımız Nazan Sıvacı icra etti.

ile dinliyoruz. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın.

Kaybedilen bir sevdanın ardından söylenmiş olan dizelerle Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu şarkıyla 90'lı yıllara uzanmış olduk. Zira bu eser sanatçının 96 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Didar Ali Koyuncu icrasıyla bir Alaaddin Yavaşça şarkısına kulak veriyoruz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Beste ve Güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi şarkıda Umut Akyürek konuğumuz oldu. Mazideki aşkı seslendirdi bizler için. Bu güzel dakikalar şarkılarla taşlanmaya devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi yine Yeşilçamlı yılların unutulmaz şarkılarından birine kulak vereceğiz. Daha güncel bir yorumla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Hüner Coşkuner'le 1996 yılına uzanacağız. Sanatçının Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin beste ve güftesi Gündoğdu Duran'a ait. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın, bir diğer adıyla Kara Sevda sizlerle.

Türk Müziği'nin seçkin şarkılarından oluşturulmuş olan Unutulmayan Şarkılar albümünden Bir Erol Sayan şarkısı dinledik. Ayşe Tunalı'nın bu albümü 1997 yılında yayınlanmıştı. Dinlediğimiz bu güzel eserin sözleri ise Hikmet Münir Evcioğlu'na aitti. Birlikteliğimize yine çok özel şarkılarla devam ediyoruz. Sırada Kürdeli Cazkar makamında bir eser var. Kalpte bir parça buru.

Bir parça acıyla anımsanan anları naif ve tatlı bir dille ve namelerle bize anlatan bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinleyeceğiz. Güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Mehmet Özkaya bizlerle. Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili. Hayal içinde geçti o tatlı günlerimiz.

0: yaşamışsın.
1: Ahmet Özcan'ın 2000 yılında dinleyicisiyle buluşturduğu Ben Seni Unutamam isimli albümde yer alan bir Selahattin İçli bestesini dinledik. Kürdili cazker eserin güftesi Sedat Ergintu imzalıydı. Bu güzel şarkıyla ve güncel düzenlemeyle günümüz renklendi efendim. Şimdi aynı renklerle, aynı güzelliklerle yolculuğumuz devam etsin. 2008 yılına uzanalım. Artık dikkat ederseniz 2000'li yılların başları da bize yavaş yavaş maziyi anımsatır oldu. Şimdi bu güzel şarkıyı Melahat Gülses dinleyeceğiz. Sanatçının Beyaz Köpükler isimli albümünde yer almaktaydı. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Böylece hem maziyi anacağız hem de sanatçıya bu harika eserde eşlik edeceğiz. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

Sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı, Zeki Duygulu'nun bestelemiş olduğu Kürdeli Cazkar eserde Aylin Şengün Taşçı bizlerle birlikteydi. Bu şarkı da sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer almaktaydı. Yine hareketlendik efendim, yine içimizdeki coşku bu güzel şarkıyla açığa çıktı. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve bir Nihavend şarkıya kulak vereceğiz. Sadi Hoşses'in unutulmaz eserinde Hasan Eylen'i dinleyeceğiz. Ağlamakla, İnlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Necmettin Yıldırım, Şekip Ayhan Özış'ın Niyavend eserini seslendirdi. Şimdiki konuğumuz Samime Sana Yoluyor. Sanatçının 84 tarihli Beni Hatırla albümünden bir Erdoğan Berker şarkısı dinliyoruz. Bir şarkı duyarsan sevdadan yana, bir şiir okursan gözyaşı dolu ve hüsran olursa her aşkın sonu, hatırla sevgilim, beni hatırla.

Gönlüm çiçek aşk bağında seçmesini bilemedin. Kalbim sana aşk köprüsü geçmesini bilemedin. Değerli sanatçı Yüksel Uzel'in 1987 yılında yayınlanan Yıllar Yorgun Ben Yorgun isimli albümünden sevilen bir şarkıya kulak verdik. Dinlediğimiz bu eserin sözleri Bekir Mutlu imzalıydı. Nihavend makamındaki şarkının bestesi ise Erdoğan Berker imzası taşıyordu. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize yine en özel eser

lerle devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Nihavend şarkı ise bizleri yine geçmişe götürecek. Değerli kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestelemiş olduğu Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir eser. Nalan Altınörs'ün 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Rüyalarda buluşuruz.

Merhum kanun sanatçısı ve bestekar Halil Karaduman'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait şarkısında Nalan Altınörs'ü ağırladık. Sanatçının 1990 tarihli Beklenen Sensin isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Rüyalarda buluşuruz dedi sanatçımız. Rüyalarda buluşuyoruz, şarkılarda buluşuyoruz, ortak duygularda buluşuyoruz ve Türk müziğinin o eşsiz namelerini beraberce burada dinlemeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, bugün sizlere her gün olduğu gibi İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz biliyorsunuz ve adına birbirinden güzel şarkılar bestelenen bu kentten, güzel İstanbul'dan size selamlarımızı yollarken şimdi İstanbul'a dair bir şarkı dinleyeceğiz. Kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'nın sevilen eserlerinden biri. Hicaz makamındaki bu eseri Filiz Şatıroğlu icrasıyla sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz kayıt 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümden bir kayıt. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı.

Umut Akyürek anonim bir Hicaz türküyle seslendi bizlere. Yine İstanbul'a dair güzel bir eser, Ada Sahillerinde Bekliyorum. Bu eser aynı zamanda sanatçının 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer almaktaydı. Birlikteliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser var. Türk müziğimize seslendirdiği eserlerle, yaptığı çalışmalarla değer katan çok kıymetli bir sanatçı Sami Aksu'nun sesinden dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi.

Saadettin Öktenay'ın bu sevilen Hicaz eserini kıymetli sanatçılarımız beraberce seslendirdiler. Faruk Salgar, Esma Başbuğ, Gökhan Sezen ve Serap Kuzey'in sesinden dinledik bu sevilen eseri. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdi bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürecek olan bir esere kulak vereceğiz. Bir Metin Eryürek bestesi. Birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilen bu eser, aynı zamanda yine 70'li yıllarda ünlü bir aktris Selma Güner'i tarafından da seslendirilmiş. Biz ise şimdi değerli sanatçı Medyaşen Sancakoğlu'nun icrasını dinleyeceğiz. Bu eser sanatçının 2009 yılında yayınlanan Mühürledim Kalbimi isimli albümünde de yer almakta. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Samime Sanay'ın 1993 yılında yayınlanmış olan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer alan Hüsnü Üstün'ün güftesi Sadık Atay imzalı Hicaz eserini dinledik. Kaşın gözün şöyle dursun, nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Bu güzel şarkının ardından yine çok özel şarkılarla devam ediyor yayınımız. Nihavend şarkılara kulak vereceğiz. Zeki Müren'in unutulmaz bir bestesini dinleyeceğiz. Bu beste aynı zamanda sanatçının ilk aşkı için yazmış olduğu buram buram yasemen kokan özel bir şarkı. Nihavend makamındaki bu şarkıyı Vedat Çetinkaya icrasıyla dinleyeceğiz. Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası, bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Sen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun. Zeki Müren'in bestesinden sonra bu defa değerli sanatçı bir Alaaddin Şensoy şarkısını da dinledik. Bu şarkı Zirvedeki Şarkılar isimli 96 tarihli albümde yer almaktaydı. Nihavend bu eserin ardından yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Zaman Tüneli'nde 1998 yılında bir mola vermiş olacağız. Bir Mahmut Oğul ve

Aşkın Tuna ortak çalışması efendim. Gözyaşlarımı dindirmeye, derdi kederi bitirmeye, artık yüzümü güldürmeye gelsen ne olur? Keşke tüm yaralarımıza merhem olacak, tüm kalbimizle sığındığımız, gölgesinde dinlenebileceğimiz, varlığıyla mutlu olabileceğimiz o kişiler hep yanımızda olsa. Evet, bu güzel dileklerle sanatçımız Ahmet Özsan'a kulak veriyoruz.

Zeynettin Maraş'ın Sevilen Yaven şarkısında sevgili program yapımcılarımızdan Şarkıların Rengi isimli programıyla TRTNAME dinleyicilerine seslenen Murat Seçkin bizlerle birlikteydi. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan Seçkin Şarkılar isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz. Yıldırım Bekçi'nin Düşündüğüm Biri Var albümünde yer alan Hüseyin Soysal'ın Güftesi Özdemir Kiper'e ait Nihavend şarkısını dinliyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

güzel şarkıyla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye, gününüze eşlik etmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimize Furkan Biçer'den dinleyeceğimiz Erol Sayan'ın Aşk Efsa şarkısıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.
0: TRT Name.
2: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Rize'de 2 gün sürecek temasları çerçevesinde çeşitli programlara katılacak, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağı Rize'de açılışını gerçekleştireceği projelerin şehrin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi. Burhanettin Duran, "Şehirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten eserler ülkemize kazandırılmaya devam edilecek," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor," dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 322 bin firmayla 39 milyon ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda 2 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Turizmin başkenti Antalya bu yılda turistlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği yer oldu. Kentte Temmuz ve Ağustos aylarındaki doluluk oranları yüz güldürürken Antalya'yı 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump,

İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 8. turu 15 ve 16 Eylül günlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde İsrail'in çekileceği alanlarla pilot bölge planı ele alınacak. Müzakereler öncesinde İsrail'in ateşkes ihlalleri ise sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'a sadece bir günde 56 saldırı düzenlediğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasında 9 tutuklu sanık ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yıllardır karanlıkta kalan cinayetler aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. Böylece son 5 ayda aydınlatılan dosya sayısı 46'ya yükseldi. 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayların failleri belirlendi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başındadır açıklamasını yaptı. Trendol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.

Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Mikrofonda ben Ebru Erkin.

0: müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız, Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Haydi, zirveye yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ümelenme beklediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 322 bin firmayla 39 milyon ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda 2 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin batmasına ilişkin yeni görüntüler de dava dosyasına girdi. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun mezarının fethi kabir işlemi çerçevesinde açılması bekleniyor. İnceleme ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı belirlenecek. Yıllardır karanlıkta kalan cinayetler aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. Böylece son 5 ayda aydınlatılan dosya sayısı 46'ya yükseldi. 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayların failleri belirlendi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 19'u çocuk, 32 kişi belirlendi. Ankara merkezli soruşturmada 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 27 kişi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı

0: ve Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 8. turu 15 ve 16 Eylül günlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde İsrail'in çekileceği alanlarla pilot bölge planı ele alınacak. Müzakereler öncesinde İsrail'in ateşkes ihlalleri ise sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'a sadece bir günde 56 saldırı düzenlediğini açıkladı.
1: Four.

Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız Keman Murat Kadir Gök, Viola Kumsal Okur, Violonsel Ahmet Dinleyen, Kanun İlhami Çetik, Uğut Ömer Aytun, Klarnet Şükrü Kabacı, Ritim Bilal Bilke. Sevgili dinleyicilerimiz, 15. yüzyılda bulunmuş olan devri kebir usulü 28 zamanlıdır. Bir Sengin Semai, iki Sofyan ve yine bir Sengin Semai, iki Sofyan'dan oluşmaktadır. Peşrevler başta olmak üzere kar, beste, ilahi ve mevlevi ayinlerinde kullanılmıştır. Usulün 28 dörtlük vuruşu daha çok peşrevlerde kullanılmıştır ki buna muzaaf devri kebir denir. 28 sekizlik vuruşu ise daha çok ayinlerin içinde kullanılmıştır. Buna da devri kebir denilmektedir. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Küçük Osman Bey'e ait Ebiç makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz şarkılarla başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyoname programıyla sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Eviç makamı mürekkep yani bileşik makamlardandır. Durağı Irak perdesi, sehri inicidir. Yerinde Uşak makamı dizisine, Irak perdesinde Segah dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelir. Makamın birinci mertebe güçlüsü Eviç perdesi, ikinci mertebe güçlüsü ise Dügah perdesidir. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşar iken... Güftesi Cenab-ı Şehabettin'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Eviç makamındaki şarkıyı sanatçımız Özant Koç söylüyor.

Efendim Eviç Makamının seyri içinde yerindeki Uşak Makamı dizisini sağlam bir şekilde göstermek ve belli etmek gereklidir. Bu Uşak dizisi Eviç Makamının birçok asma karar perdelerinin gösterildiği dizidir. Yani Uşak Makamının asma karar perdeleri Eviç Makamında asma karar perdeleridir. Eviç Makamının icrasından sonra yerinde Buselik Beşlisi veya dizisiyle karar verilirse Eviç Buselik Makamı meydana gelir. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Güftesi Karacaoğlan'a, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Eviç Makamı'ndaki türküyü sanatçımız Elif Güreşçi seslendiriyor. Türkünün ardından koromuzdan dinleyeceğiniz Eviç Makamı'nda bu defa Rumeli'den bir türkü var. Şahane gözler şahane, hüsnüne yoktur bahane, Süleyman olsam cihane.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'de TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ebiç makamındaki eserlerin ardından Hicaz makamındaki eserlere kulak vereceğiz şimdi de. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim yandım ezelden. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki şarkıyla Rengin Uyar Kökten mikrofona geliyor. Geçiş taksimini violonsel ile Ahmet Dinleyen yapıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz hem bir makamın ismi hem de buna bağlı 4 makamlık bir aileye verilen isimdir. Hicaz ailesi, Hicaz makamı, Hicaz Hümayun makamı, Hicaz Uzal makamı ve Hicaz Zirgüle makamlarından meydana gelir. Hicaz ailesini meydana getiren 4 makam arasında çok büyük farklar yoktur diyebiliriz. Değişen dizilerin güçlüleri ve güçlü üstündeki çeşnileridir. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Güftesi Sıtkı Angın Başa, bestesi Melahat Pars'a ait Hicaz makamındaki dillere pelesenk olmuş imkansız bir aşkın hikayesini anlatan şarkıyla efendim sanatçımız Oktay Can Türk geliyor mikrofona.

Hüsnüne güvenme ey ruhi mahım, niceler bu tarzı revişten geçti. Sana kâr etmedi feryadı ahım, benim ahım kühi keşişten geçti. Geftesi aşık şem'iye, bestesi Haydar Tel Hüner'e ait Hicaz Uzal makamındaki şarkıyı sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz makamı basit makamlardandır. Durağı dügah perdesidir. Seyri inici çıkıcıdır. Bazen de çıkıcı olarak kullanılmıştır. Yerinde Hicaz dörtlüsüne Neva'da rast beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Güçlüsü Neva perdesidir. Efendim, şimdi ise güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hicaz makamındaki türküyü sanatçımız Meliha Yazıcı seslendiriyor. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz makamı hem tiz taraftan hem de pes taraftan genişleyen bir makamdır. Bu anlamda Neva perdesindeki rast beşlisi yegah perdesine göçürülür ki yegah perdesinde bir basit süznak dizisi meydana gelir. Yine yegah perdesinde Hümayun makamı dizisini görmek mümkündür. Ayrıca tiz tarafta Neva perdesi üzerinde rast beşlisi, muhayyer perdesinde bir Bursilik dörtlüsü eklenmesiyle Neva'da acemli rast dizisi şeklinde görülmektedir. Efendim şimdi bir güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla sanatçımız Eliz Avaroğlu mikrofona geliyor. Albümlerdeki resimler.

Bir kere baktın, kalbimi yaktın. Yalnız bıraktın kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış. Onun adıymış kalpsiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı Sefer Karabük söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki efendim yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Name'de sizleri bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hicaz makamındaki şarkının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan koşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibarıyla başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Kürdili Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Ahmet Cennetoğlu yapacak.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Kürdili Hicazkar faslına dinlediniz. Ara taksimini kanunla Ahmet Cennetoğlu'ya.

Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamalarının altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde. 10 Eylül itibariyle başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı, Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Trendol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Vandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. TRT İzmir Radyosu'ndan sizlere seslenmekteyiz. Akustik Name'nin yeni bölümüyle canlı yayında sizlerle beraberiz. Evet, bugün ben Deniz Fuat Karayavuz sizler için güzel bir repertuar hazırladım. Programa güzel bir şarkıyla başladık. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın dedik. Devam etmeden önce sizlere değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum. Kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda ise İsmet Çakmak var bugün bizimle. Ve tabii ki sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, program yapımcımız ise Alparslan Kara İbrahimoğlu. Evet, hemen ikinci şarkıyla devam etmek istiyorum. Muayyer Kürdi makamında bir Zeki Müren şarkısı. Dinleyenlerimiz de muhtemelen çok iyi biliyordur. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, çok güzel bir Zeki Müren şarkısıydı. Sanırım ölümünden hemen önce bestelemişti. Büyük duayen sanat güneşimiz Zeki Müren. Evet, sırada yine Muayyer Kürdi bir eserimiz var. Lütfen dinleyenlerimiz de bizlere eşlik etsinler.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenler, Akustik Name programımız devam ediyor. Bir Teoman Alpay şarkısı seslendirdik sizler için. Şimdi sırada yine Muhayyer Kürdi bir şarkı var. Bu sefer beste Selahattin Altınbaş, güfte ise Turgut Yarkent. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet, programın yarısını hemen bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi benim için çok heyecan verici bir an. Ayrıca gurur da verici bir ana geldik. Dinleyenlerimiz için hem bir sürpriz niteliğinde de olabilir bu şarkı, sıradaki şarkı. Benim kıymetli öğretmenim, hocam, üniversiteden, müzik bölümünden hocam Sayın Şener Demir'in bir bestesini seslendireceğim. Tüm kıymetli dinleyenlerimiz için hem güfte hem beste kendisine ait. İlk bestelendiğinde 2013 yılında da stüdyoya girip ilk şarkıyı okuyan ben olmuştum. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi bu şarkıyı sizlerle buluşturma zamanı. Ben sana tutkularımı anlatamam ki, kelimeler kifayetsiz, adını sen koy diyoruz.

Elinize, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili, kıymetli, saygıdeğer Şener Demir hocamın kalemine, yüreğine sağlık. Bu sözleri ve bu ezgileri bizlerle buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Evet, sırada yine Muhayyer Kürdi makamında bir şarkımız var. Beste Yıldırım Gürses, Güfte Mustafa Sevilen. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Akustik Name'de her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlere TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarımızın enstrümantal bir eser çalması şu anda galiba sırada o var. Evet, Muayyer Kürdi makamında bir eser seslendirecekler. Eseri anons etmeyeyim, dinleyenlerimiz mutlaka eşlik edecektir. Buyurun.

Elinize, gönlünüze sağlık değerli arkadaşlar. Biraz bizi hareketlendirdiniz. Programın sonuna doğru biraz daha hareketlenerek devam edeceğiz. Sırada yine aynı makamda bir eser var. Beste Necdet Tokatlıoğlu, söz Türkan Ateş. Artık yeşerecek bir dalım yok diyoruz.

Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Evet, sırada yine aynı makamda bir eserimiz var. Beste Zekai Tunca, güfte ise İlkan San. Benim de severek okuduğum bir eser. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Elinize, yüreğinize sağlık. Evet, son iki eserimiz ancak sığar diye düşünüyorum. Vaktimiz kısıtlı kaldı artık. Programın sonuna doğru yaklaşırken. İsterseniz birbirine bağlayalım mı arkadaşlar, ne dersiniz? Hay hay. İlk eserimiz O Beni Bir Bahar Akşamı Terk Edip Gitti. Ve son eserimiz Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda diyerek sizlere bir sonraki hafta Cuma gününe kadar veda etmiş olalım. Bugün bana eşlik eden saz sanatçılarımızı, kıymetli arkadaşlarımı, abilerimi, büyüklerimi sizlere tekrar sunmak istiyorum. Kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda ise İsmet Çakmak bizimleydi. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ulaştırdı. Yapımcımız ise Alparslan Kara İbrahimoğlu. Sizlere bugünlük, haftaya Cuma akustiknamede buluşuncaya dek veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Akşamın Sesi.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz 2 saatlik yolculuğumuz başlıyor sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Gökhan Özer. Bugün bizlere bu güzel programı hazırlayan Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Eda Işık'la birlikte en içten dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Bayati makamındaki bir Selahattin Pınar şarkısıyla başlayacağız. Sözler Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Şeniz Güneş bizlerle.

Delisin deli gönlüm. Mithat Ömer Karakoyun'un sözleriydi. Bayati makamında Selahattin Pınar bestelemişti ve Umut Akyürek'ten dinledik. Sırada Kürdili Cazkar makamında bir Talat Er şarkısı var. Güfte Remzi Oktar'a ait. Ayfer Er'den dinleyeceğiz. Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim.

Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı. Kalbim o büyük aşka bedel kimlere kaldı? Kimlere daldı? Evet, güzel bir şarkıydı. Artaki Candan'dan Faruk Nafiz Çamlıbel'in güzel sözlerini Kürdili Cazker makamında bestelemişti ve Nusret Yılmaz'ı dinledik. Sırada hüzzam bir eser var sevgili dinleyenlerimiz. Güfte Mehmet Erbulan'a, beste ise Ali Şen Ozan'a ait. Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Programımızda önce Ali Osman Akkuş'tan Yusuf Nalkesen'in Hüzzam, ardından Celal Abacı'dan Şekip Ayhan Özışık'ın yine Hüzzam makamında eserlerini dinledik ve yine Hüzzam bir şarkıda sizlerle birlikteydik. Mustafa Seyran eserini Hamiyet Turan seslendirdi. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini dedi. Ve yine Hüzzam bir eserle devam edelim. Her gece yollarda gözledim seni diyecek Hilal Çelebi, Kasım İnal Tekin'in o harika şarkısında.

Hüzzam eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Serdar Kaçıkçıları bestesi Sevinç Tevrüz'e, güftesi Günsel Çelikoğlu'na ait olan eserde dinledik. Ayrılık ne demek, hasret ne demek? Sen de benim gibi sev de öyle gör. Tahir Engin İçöz'ü dinleyeceğiz şimdi, Yesari Asım Arsoy'un şarkısında. Bu yaz sevdayı tattım.

Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Ela Altın bestesi Avni Anıl'a, güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait olan Uşak şarkıyı söyledi. Hüseyini makamındaki Selahattin İnal şarkısıyla devam edelim. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Akif Özüşen bizlerle. Tez geçse de her sevgide bir hatıra vardır.

Aslında kendisi son derece neşeli bir insandır sevgili Melek Hancı, ama bu sefer ağır tempolu şarkılar seçmiş bize. Ama seçtiği şarkılar da öyle böyle değil sevgili dinleyenler. Türk sanat müziğine damga vurmuş şarkılar. İşte onlardan biri Selahattin İnal'ın Kürdi İlici Asker makamındaki eseriydi. Sırrı Uzun Hasanoğlu'nun sözleriyle Koray Safkan'dan dinledik. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne arar diyordum. Sırada Medya Şen Sancakoğlu var sevgili dinleyenler. O da Yusuf Nalkes'in Kürdi İlici Asker şarkısını söyleyecek. Yine hüzünlü bir şarkı ama gerçekten kalplerde güzel yer edinmiş bir şarkı. Ellerine sağlık sevgili Melek. Yine güzel bir eser bulmuşsun bize. Nereden? Arşivden. O büyük arşivden bulduğu şarkının sözleri de şöyle. Saymadın kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı.

Sorma bana nafile neler düşündüğümü. Söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü. Söyleyemem. Selahattin Pınar'ın Kürdili Cazker şarkısıydı. Vecdi Bingöl'ün sözleriyle Mustafa Sağyaşar'dan dinledik. Umut Akgürek şimdi alacak sırayı. Kürdili Cazker makamındaki Avni Anıl şarkısıyla Tekin Gönenç, Güfte'nin sahibi. Kurumuş topraklar gibiyim ya da bilinen ismiyle Yağmur Duası.

Mustafa Öztürk'ü dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Kürdili Cazkar makamındaki Alaaddin Yavaşça şarkısında güfte Baki Süha İdiboğlu'na aitti. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Gökhan Sezen'le devam edelim. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait olan o güzel eser. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi Melahat Akın'a ait olan Hicaz şarkıydı ve Mine Geçil'i seslendirdi bu güzel eseri. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Hicaz bir türküyle devam edelim ve Melihat Gülses'e kulak verelim. Seni sevdim seveli kanaryam, oldum gönül verimi kanaryam.

Beni kahreder bu kaçışların. Cengiz Han Sönmez bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Vahit Özaydın'a ait olan Hicaz eseri seslendirdi. Hicaz makamından devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Güfte İlkan San'a ait, beste ise Hüseyin Erbay'ın. Neşe Öztaş'tan dinleyeceğiz. Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri.

Evet, aşk acıları bugün herhalde yapımcımızı fazlasıyla meşgul etmiş ki ne yapmış? Arşivden bu şarkıları bulmuş. İşte o şarkılardan birini de Cavit Tanürek seslendirdi. Hicaz makamındaki Hüsnü Üstün şarkısıydı. Aşkın Tuna yazmıştı. Bu ne diyelim, üzüntülü sözleri, aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım dedi. Yine aşk üzerine bir şarkı olacak. Aşk olmasaydı zaten bu şarkıların ne anlamı vardı değil mi sevgili dinleyenler? Kürdi makamındaki Kemal Caner eseri ve Alparslan'ın o Davudi sesiyle dinleyeceğiz. Dilimde söz bitti, neler söyledim ya, anlatamadım ya da sevmedim.

Nihavend şarkılarla devam ediyoruz. Yaklaşık 23 dakika sonra bitecek programımız, hatırlatalım. Bestesi Amir Ateş'e, güftesi İbrahim Bodur'a ait olan eserdi. İnci Yaman söyledi. Bahçenden derlediğin gülleri takıver. Ve Esma Başbuğ dinleyeceğiz. Yine Nihavend bir eser. Rıdvan Tandoğan'ın bu şarkısında sözler Mehmet Erbulan'a ait. Yüzüme bakma öyle, bana bir şeyler söyle.

Güzel bir Nihavend türküydü. Karşıyaka'nın bulutu beri yakayı bürüdü dedi Nazan Sıvacı. Hicaz makamındaki Yusuf Nalkesen şarkısı eşlik edecek şimdi bizlere. Melda Kuyucu Kılıç söyleyecek. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin?

Bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Aydın Ünsal'a ait olan Nihavend eserdi. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. 3 yıl önce kaybettiğimiz TRT İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Müdürlerinden Faruk Salgar'ı dinledik. Hayat böyle işte. Buradan ayrılıyorsunuz ama sesiniz hoş bir seda bırakıyor. Onu da bir kez daha rahmetle anıyoruz sevgili dinleyenler ve artık veda zamanı geliyor bizler için. Yapımcımız Melek Hancı, teknik yapımda Eda Işık görev yaptı ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Akşamın Sesi programını Emel Sayın'ın söyleyeceği Acem Kürdi makamındaki bir şarkıyla yapalım. Arif Sami Toker şarkısı şöyle. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Hoşçakalın.

0: Musiki sandığımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name mikrofonlarından, musiki sandığımızdan sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bugün sandığımızın kapağını musikimizin en güçlü, en kadim temalarından biri olan sevda için aralıyoruz. Sevda, kimi zaman aşkın coşkusu, kimi zaman hasretin hüznü olarak Türk musikisinin en güzel eserlerine ilham vermiştir. Bu akşam da seçkin eserler eşliğinde sevdanın namelere yansıyan izlerine hocam Profesör Doktor Murat Salim Tokaç'la birlikte kulak vereceğiz ve sizlerle birlikte efendim. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Mehmet Bahar bizimle birlikte. Sevda üzerine ne kadar şiir, ne kadar sözlü eser bestelenmiş. Şimdi yani, düşünüyorum da hocam.
1: Sevda malum dinleyenlerimizin bir kısmı, hani biz programlarda konuşuyoruz ama paylaşmak adına bildiğimiz kadarıyla daha çok bilen, yeri zamanı gelince paylaştığı zaman biz de onları dinleyeceğiz tabii ki. Bu hep böyledir. Sevgiyi biliyoruz. Sevmeyi hani herkes kendisince hayatında yaşıyor ya da sevdiği her neyse ona karşı olan ve bunun sonunda hastalık diyebileceğimiz artık, yani o aşkı anlatan, tutkuyu anlatan bir kelime. Yani biraz daha belki aşama kaydediyor. Bir tarafta da

0: Hastalığı iyi anlamda o tutku diyebiliriz ama iyi olmayan anlamda da hırsa bürünürse o pek iyi olmuyor. Dolayısıyla sevda bunların hepsini aslında barındırabiliyor içerisinde.
1: Kara sevdada
0: Evet,
1: dedikleri
0: evet,
1: herhalde böyle bir şey,
0: evet,
1: bahsettiğiniz şey.
0: evet. Bir esere geçelim mi hemen?
1: Buyurun hocam, buyurun.
0: Segah makamında.

kendi şiirini bestelemiş Yesari Asım Arsoy'un bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden dinleyeceğiz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem.

0: Evet hocam, eserlerin sözlerine baktığımız zaman duyguların doğrudan ifade edilmek yerine çeşitli benzetmeler aracılığıyla aktarıldığını görüyoruz bazen. Bunlar örnek verecek olursak daha önce de işlemiştik. Gül, bülbül,
1: Evet.
0: gül yine sevgili, bülbül aşığı dediğimiz gibi. Ay ve güneş de sevgilinin güzelliğini, yine servi sevgilinin boyunu gibi birçok benzetmeler karşımıza çıkıyor. Divan edebiyatından kalan.
1: Evet. Yani edebiyatta olduğu gibi bizim bunun müzik cümleleri, melodilerdeki karşılığı da daha çok hepsi kullanılıyor da sizin demin söylediğiniz gibi teşbih, benzetme ve tasvir. Yani onu işte hayalindeki gibi böyle bir şekillendiriyor. Ve bunun da müziğe yansıması aslında bizim daha evvel, daha önce öğrendiğimiz makamların bizim hazinemizdeki ve hafızamızdaki melodilerle benzeşme yoluyla yeni şekiller alıyor. Hele hele bunlar o sözlerle anlatılan veya anlatılmak istenen duyguyu, sevdaysa sevdayı anlatmak için anlatılacak duyguyla örtüşürse o melodilerin zaman içerisindeki zenginleşmesi veya size ait olduğunu ifade edecek kalıplaşması, o zaman dinlediğinizde "Aa, bu Dilek Hanım'ın bestesi, bu Murat Bey'in bestesi" ya da işte her kimse, işte Bekir Sıtkı Sezgin'in bestesi filan filan, böyle onu oluşturabilirsek bu da müzikal kimlik dediğimiz duygularla bir araya gelecek şekilde, ya da şimdi aklıma geldi, belirli bir duygunun en iyi anlatıcısı olan bir bestekar da olabiliyor. Saadettin Kaynak'ta olduğu gibi, doğru mu?
0: Tabii.
1: Yani dolayısıyla biz bunları pek çok sefer iyi müzisyen dediğimiz ve bestekarlığına güvendiğimiz müzik kimlikli insanlarda çok daha kolay ortaya çıkıyor.
0: Evet, yine sıradaki eserde buna bir örnek olsa gerek. Buyurun hocam, sizden dinleyelim isterseniz. Hangi eser var sırada?
1: Söz yazarı Sinan Ozan, bestekar, aynı zamanda iyi bir ud icracısı. Bazılarına göre, ben de ona dahilim, yüzyılın ud icracısı dediğimiz Yorgo Bacanos'un bir bestesi. Az sayıdaki bestesinden birisi ve Hüzzam makamında bir şarkı. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Sevdası henüz sinede gönlüm gibi sağdı. Ruhumda çiçekler yaratan neşesi vardı.

0: Sevda temasının işlenişinde hüzün de önemli bir yer tutar hocam, biliyorsunuz. Aşık sevdiği uğruna acı çekmeyi göze alıyor ama bu çektiği acıdan yakınmak yerine de yine bunu aşkının bir göstergesi olarak da kabul ediyor. O yüzden de eserlerde baktığımızda yalnızlık, keder, gözyaşı gibi kavramların çok fazla kullanıldığını görüyoruz.
1: Gamlanıyor, kederleniyor ve
0: Evet,
1: onun karşılığında
0: acı
1: da
0: çektiğini
1: evet
0: hissettiriyor.
1: öyle bir eser var sırada sanki şimdi
0: Az evvel
1: sözleriyle.
0: bahsetmiştik, Kara
1: Evet.
0: Sevda demiştik.
1: Evet. Yine Hüzzam makamındaki o Hüzzam makamının tabii o duygulu havası eserin sözleriyle birlikte birleşince daha başka türlü oluyor. Ve Vecdi Bingöl'ün sözlerine Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Sevgili Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler.

0: Evet, sevdayı aşk, hüzün, keder diye tabii ki özetlemek imkansız ama şimdi az evvel konuştuğumuz bir konu üzerine hemen bir şey söyleyeyim hocam. Saz eserlerinde de kimi zaman bakıyoruz, isimler yine sevda ile alakalı güzel isimler görüyoruz. Kara Sevda olsun, Sevdalı Akşamlar gibi yine mutlaka sevda teması işleniyor. Biz ne zamandır kendi eserlerimize, hatta programımızın başından beri hiç yer vermedik.
1: Şu anda evet
0: Öyle bir şey yapsak
1: yerken.
0: nasıl olur hocam? Bu konuda biraz böyle çekingen davranıyor ama.
1: Yok, yeri geldiğince kendimizi hissettiğimiz zaman biliyorsunuz bazen hani o duygulanıma ihtiyaç oluyor.
0: Evet.
1: Biz her zaman öyleyiz de dinleyenlerimizi belki sıkmamak adına bir de çeşitleme adına gelin bir zeybek formunda eser hediye edelim bugün canlı
0: Bu
1: icramızda.
0: sefer böyle olsun ama
1: Evet,
0: hocam.
1: evet.
0: Sizin eserlerinizden de çalalım.
1: Hep birlikte.
0: Dinleyicilerimiz de
1: İnşallah.
0: dinlesinler. Öyle yapalım.
1: Hicazkar makamında Yağcılar Zeybeği diye bilinen Zeybeği hadi bakalım birlikte dinleyenlerimize hediye edelim.

0: Evet hocam, eserlerde sevdayı konuştuk, saz eserlerinde de konuştuk ama taksimlerde konuşmuyoruz.
1: Taksim malum doğaçlama dediğimiz genelin içerisinde bir bölüm ve sizin birebir o anki duygularınızın başlarken başlayıp bittiğinde de sonlanan bir kompozisyon. Pek tabii olarak sizin o anki duygularınızı ya da icra edilecek esere bir anlamda hazırlık maksadıyla o duyguları hazırlamak için yapılan bir kompozisyon Taksim. Burada da hani sevda üzerine kurgulu bir eserin ya da bir repertuarın içerisinde yapılacaksa özellikle onun da o duyguları ifade etmesi hususunda siz oraya doğru yönlenebilirsiniz. Bunlara isim dahi verilebilir ayrıca.
0: Hocam öyle bir şey ki mesela aynı Taksim'in aynı
1: Aynı
0: makamdaki
1: makam.
0: bir Taksim.

0: eğitimi bir ay sonra yaptığınızda yine aynı kendi sazınızla farklı duygularla yapıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Yani illa o anda belki hüzün vardı.
1: Tabii.
0: Bir dahakinde neşe olabilir belki
1: Yani
0: de
1: bu çok
0: kullanabilirsiniz.
1: güzel bir ifade sizinki. Aynı makamın içinde dahi farklı duygulanımlarla yaptığınız kompozisyonlar karşıya farklı etkiler yaratabilir.
0: Tabii.
1: Ve geldik yine bir esere. Kürdeli İcazkar makamında bir şarkı. Rifat Ayaydın'ın sözlerine yine kendi bestesi. Rifat Ayaydın'ın bestesi. Rahmi Sönmez Ocağın sesinden dinleyeceğiz. Kara sevda dedikleri bir ateş var başımda.

0: Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Artık vaktimiz de dolmak üzere. İsterseniz kapanışımızı da yapalım. Son eserimizi de anons edelim. Buyurun.
1: Sevdayı sırlayalım. Böylece bir programda dinleyenlerimize değişik duyguları ve değişik ifadelerle, değişik şarkılarla anlatmış oluyoruz. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı. Gün doğdu duranın sözleri ve yine gün doğdu duran bestesi. Kısaca kara sevda diye bilinen, ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarım. Ayşe Taş'ın sesinden
0: Evet, yapımda ve
1: dinliyoruz.
0: sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Mehmet Bahar bizimle birlikte oldu. Haftaya Cuma günü saat 22'de efendim.
1: Yeni bir musiki sandığımız programıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.

0: Kıymetli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Ömer Faruk Güney, yaklaşık yarım saat boyunca tasavvuf musikimizden çok güzel eserler sunacağız sizlere. Bugün bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarını tanıtmak istiyorum. Neyde Celalettin Biçer, kemençede Sercan Halili, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy ve ritim sazda Adem Atuk. Kıymetli dinleyiciler, bugün çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Kocatepe Camii Müezzin Kaimi ve aynı zamanda tasavvuf musikisi sanatçısı Furkan Tıraşçı hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Sizlerle beraber olunca bizler çok iyiyiz, çok enerjiyiz ve sizin o güzel sesinizden, nefesinizden az sonra biz de, kıymetli dinleyicilerimiz de çok güzel eserler ve kasideler dinleyeceğiz inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için inşallah dinleyenlerimize güzel vakit geçirmiş oluruz.
0: Selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı çok güzel bir ilahiyle başlıyor. Makam Hüseyini, Güfte Niyazi Mısri. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Konuğumuz Furkan Tıraşçı ve onun güzel sesinden çok güzel bir kaside dinliyoruz. Mikrofonda Furkan Tıraşçı.

İnsan bazen dermanı dışarıda arar. Oysa aradığı hakikat kendi içinde saklıdır. Eğer kişinin gönlüne ilahi aşk ateşi düştüyse, artık dilinden dökülen her kelime, yürüdüğü her yol birliğe çıkar. Gerçek aşık, içindeki can kuşunu dünya kafesinden çıkarıp gökyüzüne salan kişidir. O kuşun tek neşesi, tek gıdası artık yalnızca Hakk'ın zikridir. Dünyanın ve ahiretin perdelerini aradan çıkarmadan, çokluktan sıyrılmadan

ederse hayatında ve işlerinde istikamet bulur. Öyleyse gelin biz de bu kadim sese kulak verelim. Kalbimizi kalabalıkların gürültüsünden çekip bir olanın huzuruna bırakalım. Çünkü içimizdeki o bitmek bilmeyen arayışın, o derin susuzluğun tek bir ilacı var. O da gönlün tevhid ile şenlenmesidir. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur. Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhid olur. Makam Hüseyini, Güfte Niyazi Mısri. Efendim müsaadenizle bu eseri de ben okuyacağım.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Konuğumuz Furkan Tıraşçı. Tasavvuf edebiyatımızda sözüyle olduğu kadar haliyle de iz bırakmış isimler vardır. Niyazi Mısri bu yolun en bilinen simalarından birisidir. 1618 yılında Malatya'da dünyaya gelen Mısri, irfanı, sade dili ve derin tecrübesiyle gönüllerde yer etmiştir. Şiirleri insanın kendi içine doğru yaptığı yolculuğu anlatır. Nefsin yükünü, aşkın yakıcılığını ve hakka yönelişten başka çare olmadığını dile getirir. Büyük bir alim, kamil bir mürşid olan Niyazi Mısri'nin kaleminden dökülen şiirler, bugün dini musikimizin en seçkin ilahileri arasında yer alır ve dinleyenin ruhuna dokunur. Efendim, Tasavvuf Musikisi programı Niyazi Mısri'ye ait Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam ediyor. Ey garip bülbül diyarın kandedir, bir haber ver gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın, var senin elbette yarın kandedir. Eserden önce Sercan Halili'den Kemençe Taksim'i dinliyoruz.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programı çok güzel bir eserle devam ediyor. Makam Nihavend. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Mikrofonda Furkan Tıraşçı.

Kıymetli dinleyiciler, Niyazi Mısri edebiyatımızda Yunus Emre Mektebi'nin 17. yüzyıldaki en gür seslerinden biri olarak kabul edilir. Yunus Emre'nin izini sürerek hem mesnevi, hem gazel, hem naat ve tevhid gibi nazım biçimlerini kendi ifadesinde yoğuran güçlü bir şairdir. Sade diliyle derin manaları buluşturmuş, halkın anlayacağı kelimelerle irfanı anlatmıştır. Şiirlerinde genellikle insanın nefis mücadelesi ve Allah'a olan yolculuğundan bahsetmiştir. Onun kaleminden dökülen mısralar, yüzyıllar boyunca dervişlerin dilinde, tekkelerin nefesinde yaşamış, bugün de dini musikimizin en seçkin ilahileri arasında yerini korumuştur. Onun mirası bugün hala hem edebiyat araştırmacıları hem de manevi arayış içerisinde olanlar için canlı bir kaynaktır. Niyazi Mısri'nin uzun zamandır tekke ve camilerde en çok okunan eserlerinden birini birlikte hatırlayalım. Can yine bülbül oldu, har açılıp gül oldu, göz kulak oldu her yer, her ne ki var ol oldu.

0: Değerli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim program yapımcımız Şahika Erdoğan'a, tonmeisterimiz Levent Kent'e ve tabii ki birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım Neyde Celalettin Biçer'e, Kemençe'de Sercan Halili'ye, Kanun'da Abdi Altınbaş'a, tam burada Eda Ersoy'a ve Ritim Saz'da Adem Ato'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bugünkü konuğumuz Kocatepe Camii müezzini ve aynı zamanda tasavvuf musikisi sanatçısı Furkan Tıraşçı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.
1: Hocam ben de çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah Rabbimiz bu güzelliklerin devamını nasip eylesin, tesirini halk etsin inşallah.
0: Amin.
1: Bütün çok dinleyenlerimize selam ediyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda yine birlikte olacağız.
1: İnşallah.
0: Efendim bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tasavvuf musikisi.

Ben ezelden Dide'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım, neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine, Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hüseyni makamındaki eserini Burcu Göktürk'ten dinleyerek başladık bugün programımıza. Eserin başında da Mustafa Efe Kaşıkçıoğlu'nun Hüseyni makamındaki Ut Taksimini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyni ve Nihavend makamında eserler seçtim sizler için. İkinci Nihavend eserimizi yine Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Yorgo Bacanos'un Hüseyni bestesi. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da güneşten de semadan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Nabi'nin şiirine Bekir Sıtkı Sezgin'in Hüseyini bestesini Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz şimdi. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında, ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde. Biz hezaran, mest-i mağrurun, humarın görmüşüz.

Sıradaki Hüseyini eserimizi Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Kapril Efendi'nin bir bestesi. Bir görüşte ey peri yandım sana, can mısın, canan mısın, bildir bana. Ah, nedir bu sendeki nazu eda, can mısın, canan mısın, bildir bana.

Sıradaki Hüseyin'i eser Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Mefaret Yıldırım'dan dinliyoruz. Görmek ister gözlerim her dem seni, yadet Allah aşkına sen de beni. Çünkü söyler ağlarım ben hep seni, yadet Allah aşkına sen de beni.

Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyini bestesini Gönül Aköz'den dinliyoruz. Şiir Nedim'e ait. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i şarkısını Mustafa Seyran'dan dinliyoruz. Ayrılık yıl dönümü kalbime yağdın doluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor. Ömrümün her günü sensiz bana hicran oluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor.

Güftesini Şahin Çandır'ın yazdığı Fethi Karamahmudoğlu'nun Hüseyini makamındaki fantezisini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya, eğildikçe koklamaya güller güllere karışır.

Yıldızlar Altında Nihamet makamında eserlerle devam ediyor. Bugünkü programımıza Burcu Göktürk'ten dinlediğimiz iki eserle başlamıştık. İlk Nihavend şarkıyı da yine Burcu Göktürk'ten dinleyeceğiz. Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesini yazdığı Nihat Adlim'in bir bestesi. Bir yeşil iklim misali tatlı rüya gözlerin, ufku yıldızlarla süslenmiş muamma gözlerin, bir nazar kıldın, perişan eyledin cana beni, dil yanık, sinem tutuşmuş, nar-ı sahra gözlerin. Eserin başında Gülten Yeğin'in yapacağı klasik kemençe taksimini dinliyoruz.

Güftesi Güngör Güner'e, bestesi Vecidi Seyhun'a ait Nihavend eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın, gönlüm o güzel günleri hicran ile andı.

Mehmet Sadi Bey'in güftesini yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend eseri var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yekcihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al. Herkes için olma deli.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Nihavend şarkıyı Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derd ileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim.

Sıradaki Nihavend eserimizin güftesi yine Vecdi Bingöl'e ait. Bu kez Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Hakan Özlev'den dinliyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Doğan Işık Saçan'ın güftesini yazdığı Kamuran Yarkan'ın Nihavend şarkısı. Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Şefkat nedir, aşk nedir, ömrünce bunu bilmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Hoşçakalınız.

0: SRT Name.
1: Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. TRT İzmir Radyosu'ndan sizlere seslenmekteyiz. Akustik Name'nin yeni bölümüyle canlı yayında sizlerle beraberiz. Evet, bugün ben Deniz Fuat Karayavuz sizler için güzel bir repertuar hazırladım. Programa güzel bir şarkıyla başladık. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın dedik. Devam etmeden önce sizlere değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum. Kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda ise İsmet Çakmak var bugün bizimle. Ve tabii ki sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, program yapımcımız ise Alparslan Kara İbrahimoğlu. Evet, hemen ikinci şarkıyla devam etmek istiyorum. Muayyer Kürdi makamında bir Zeki Müren şarkısı. Dinleyenlerimiz de muhtemelen çok iyi biliyordur. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, çok güzel bir Zeki Müren şarkısıydı. Sanırım ölümünden hemen önce bestelemişti. Büyük duayen sanat güneşimiz Zeki Müren. Evet, sırada yine Muayyer Kürdi bir eserimiz var. Lütfen dinleyenlerimiz de bizlere eşlik etsinler. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yalnız senindir.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenler, Akustik Name programımız devam ediyor. Bir Teoman Alpay şarkısı seslendirdik sizler için. Şimdi sırada yine Muhayyer Kürdi bir şarkı var. Bu sefer beste Selahattin Altınbaş, güfte ise Turgut Yarkent.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet, programın yarısını hemen hemen bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi benim için çok heyecan verici bir an. Ayrıca gurur da verici bir ana geldik. Dinleyenlerimiz için hem bir sürpriz niteliğinde de olabilir bu şarkı, sıradaki şarkı. Benim kıymetli öğretmenim, hocam, üniversiteden, müzik bölümünden hocam Sayın Şener Demir'in bir bestesini seslendireceğim. Tüm kıymetli dinleyenlerimiz için hem güfte hem beste kendisine ait. İlk bestelendiğinde 2013 yılında da stüdyoya girip ilk şarkıyı okuyan

Ben olmuştum. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi bu şarkıyı sizlerle buluşturma zamanı. Ben sana tutkularımı anlatamam ki. Kelimeler kifayetsiz, adını sen koy diyoruz.

Elinize, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili, kıymetli, saygıdeğer Şener Demir hocamın kalemine, yüreğine sağlık. Bu sözleri ve bu ezgileri bizlerle buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Evet, sırada yine Muhayyer Kürdi makamında bir şarkımız var. Beste Yıldırım Gürses, Güfte Mustafa Sevilen. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Akustik Name'de her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlere TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarımızın enstrümantal bir eser çalması şu anda galiba sırada o var. Evet, Muayyer Kürdi makamında bir eser seslendirecekler. Eseri anons etmeyeyim, dinleyenlerimiz mutlaka eşlik edecektir. Buyurun.

Elinize, gönlünüze sağlık değerli arkadaşlar. Biraz bizi hareketlendirdiniz. Programın sonuna doğru biraz daha hareketlenerek devam edeceğiz. Sırada yine aynı makamda bir eser var. Beste Necdet Tokatlıoğlu, söz Türkan Ateş. Artık yeşerecek bir dalım yok diyoruz.

Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Evet, sırada yine aynı makamda bir eserimiz var. Beste Zekai Tunca, güfte ise İlkan San. Benim de severek okuduğum bir eser. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

yüreğinize sağlık. Evet, son iki eserimiz ancak sığar diye düşünüyorum. Vaktimiz kısıtlı kaldı artık. Programın sonuna doğru yaklaşırken. İsterseniz birbirine bağlayalım mı arkadaşlar, ne dersiniz? Hay hay. İlk eserimiz "O beni bir bahar akşamı terk edip gitti" ve son eserimiz "Bir garip yolcuyum hayat yolunda" diyerek sizlere bir sonraki hafta Cuma gününe kadar veda etmiş olalım. Bugün bana eşlik eden saz sanatçılarımızı, kıymetli arkadaşlarımı, abilerimi, büyüklerimi sizlere tekrar sunmak istiyorum. Kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda ise İsmet Çakmak bizimleydi. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Burçin Aktürk ulaştırdı. Yapımcımız ise Alparslan Kara İbrahimoğlu. Sizlere bugünlük, haftaya Cuma Akustiknamede buluşuncaya dek veda ediyoruz. Hoşçakalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzelliklerle geçeceğini umut ettiğimiz bir günün ilk saatlerinde en özel eserlerle yanı başınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de kalbe dokunan şarkılarla maziden günümüze keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımıza Muhayyer Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla başlıyor. Sözleri Orhan Seyfi Orhon tarafından kaleme alınan şarkıyı değerli sanatçımız Nazan Sıvacı icrasıyla dinliyoruz. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın.

Kaybedilen bir sevdanın ardından söylenmiş olan dizelerle Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu şarkıyla 90'lı yıllara uzanmış olduk. Zira bu eser sanatçının 96 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz.

Beste ve Güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi şarkıda Umut Akyürek konuğumuz oldu. Mazideki aşkı seslendirdi bizler için. Bu güzel dakikalar şarkılarla taşlanmaya devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi yine Yeşilçamlı yılların unutulmaz şarkılarından birine kulak vereceğiz. Daha güncel bir yorumla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Hüner Coşkuner'le 1996 yılına uzanacağız. Sanatçının Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin beste ve güftesi Gündoğdu Duran'a ait. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın, bir diğer adıyla Kara Sevda sizlerle.

Türk müziğinin seçkin şarkılarından oluşturulmuş olan Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Erol Sayan şarkısı dinledik. Ayşe Tunalı'nın bu albümü 1997 yılında yayınlanmıştı. Dinlediğimiz bu güzel eserin sözleri ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Birlikteliğimize yine çok özel şarkılarla devam ediyoruz. Sırada Kürdeli Cazkar makamında bir eser var. Kalpte bir parça buruk, bir parça acıyla anımsanan anları naif ve tatlı bir dille ve namelerle bize anlatan bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinleyeceğiz. Güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Mehmet Özkaya bizlerle. Bu yılda böyle geçti şirin sözlü sevgili. Hayal içinde geçti o tatlı günlerimiz.

Ahmet Özhan'ın 2000 yılında dinleyicisiyle buluşturduğu Ben Seni Unutamam isimli albümde yer alan bir Selahattin İçli bestesini dinledik. Kürdeli Cazker Eser'in güftesi Sedat Ergintu imzalıydı. Bu güzel şarkıyla ve güncel düzenlemeyle günümüz renklendi efendim. Şimdi aynı renklerle, aynı güzelliklerle yolculuğumuz devam etsin. 2008 yılına uzanalım. Artık dikkat ederseniz 2000'li yılların başları da bize yavaş yavaş maziyi anımsatır oldu. Şimdi bu güzel şarkıyı Melahat Gülse Sesten dinleyeceğiz. Sanatçının Beyaz Köpükler isimli albümünde yer almaktaydı. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Böylece hem maziyi anacağız hem de sanatçıya bu harika eserde eşlik edeceğiz. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

0: kimmiş yanan.
1: Sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı, Zeki Duygulu'nun bestelemiş olduğu Kürdeli Cazkar eserde Aylin Şengün Taşçı bizlerle birlikteydi. Bu şarkı da sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer almaktaydı. Yine hareketlendik efendim, yine içimizdeki coşku bu güzel şarkıyla açığa çıktı. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve bir Nihavend şarkıya kulak vereceğiz. Sadi Hoşses'in unutulmaz eserinde Hasan Eylen'i dinleyeceğiz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Necmettin Yıldırım, Şekip Ayhan Özış'ın Nihavend eserini seslendirdi. Şimdiki konuğumuz Samime Sana Yoluyor. Sanatçının 84 tarihli Beni Hatırla albümünden bir Erdoğan Berker şarkısı dinliyoruz. Bir şarkı duyarsan sevdadan yana, bir şiir okursan gözyaşı dolu ve hüsran olursa her aşkın sonu, hatırla sevgilim, beni hatırla.

çiçek aşk bağında seçmesini bilemedin. Kalbim sana aşk köprüsü geçmesini bilemedin. Değerli sanatçı Yüksel Uzel'in 1987 yılında yayınlanan Yıllar Yorgun Ben Yorgun isimli albümünden sevilen bir şarkıya kulak verdik. Dinlediğimiz bu eserin sözleri Bekir Mutlu imzalıydı. Nihavend makamındaki şarkının bestesi ise Erdoğan Berker imzası taşıyordu. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize yine en özel eserlerle devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Nihavend şarkı ise bizleri yine geçmişe götürecek. Değerli kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestelemiş olduğu Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir eser. Narlan Altınörs'ün 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Rüyalarda buluşuruz.

Merhum kanun sanatçısı ve bestekar Halil Karaduman'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait şarkısında Nalan Altınörs'ü ağırladık. Sanatçının 1990 tarihli Beklenen Sensin isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Rüyalarda buluşuruz dedi sanatçımız. Rüyalarda buluşuyoruz, şarkılarda buluşuyoruz, ortak duygularda buluşuyoruz ve Türk müziğinin o eşsiz namelerini beraberce burada dinlemeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, bugün sizlere her gün olduğu gibi İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz biliyorsunuz ve adına birbirinden güzel şarkılar bestelenen bu kentten, güzel İstanbul'dan size selamlarımızı yollarken şimdi İstanbul'a dair bir şarkı dinleyeceğiz. Kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'nın sevilen eserlerinden biri. Hicaz makamındaki bu eseri Filiz Şatıroğlu icrasıyla sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz kayıt 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümden bir kayıt. Boğaziçi şen gönüller yatağı,

Umut Akyürek anonim bir Hicaz türküyle seslendi bizlere. Yine İstanbul'a dair güzel bir eser, Ada Sahillerinde Bekliyorum. Bu eser aynı zamanda sanatçının 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer almaktaydı. Birlikteliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser var. Türk müziğimize seslendirdiği eserlerle, yaptığı çalışmalarla değer katan çok kıymetli bir sanatçı Sami Aksu'nun sesinden dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki sevgin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir.

Saadettin Öktenay'ın bu sevilen Hicaz eserini kıymetli sanatçılarımız beraberce seslendirdiler. Faruk Salgar, Esma Başbuğ, Gökhan Sezen ve Serap Kuzey'in sesinden dinledik bu sevilen eseri. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdi bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürecek olan bir esere kulak vereceğiz. Bir Metin Eryürek bestesi. Birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilen bu eser, aynı zamanda yine 70'li yıllarda ünlü bir aktris Selma Güner'i tarafından da seslendirilmiş. Biz ise şimdi değerli sanatçı Medyaşen Sancakoğlu'nun icrasını dinleyeceğiz. Bu eser sanatçının 2009 yılında yayınlanan Mühürledim Kalbimi isimli albümünde de yer almakta. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Samime Sanay'ın 1993 yılında yayınlanmış olan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer alan Hüsnü Üstün'ün Güftesi Sadık Atay imzalı Hicaz eserini dinledik. Kaşın gözün şöyle dursun, nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Bu güzel şarkının ardından yine çok özel şarkılarla devam ediyor yayınımız. Nihavend şarkılara kulak vereceğiz. Zeki Müren'in unutulmaz bir bestesini dinleyeceğiz. Bu beste aynı zamanda sanatçının ilk aşkı için yazmış olduğu buram buram yasemen kokan özel bir şarkı. Nihavend makamındaki bu şarkıyı Vedat Çetinkaya icrasıyla dinleyeceğiz. Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası, bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun. Zeki Müren'in bestesinden sonra bu defa değerli sanatçı bir Alaaddin Şensoy şarkısında dinledik. Bu şarkı Zirvedeki Şarkılar isimli 96 tarihli albümde yer almaktaydı. Nihavend bu eserin ardından yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Zaman Tüneli'nde 1998 yılında bir mola vermiş olacağız. Bir Mahmut Oğul ve Aşkın Tuna ortak çalışması efendim. Gözyaşlarımı dindirmeye, derdi kederi bitirmeye, artık yüzümü güldürmeye gelsen ne olur. Keşke tüm yaralarımıza merhem olacak, tüm kalbimize sığındığımız, gölgesinde dinlenebileceğimiz, varlığıyla mutlu olabileceğimiz o kişiler hep yanımızda olsa. Evet, bu güzel dileklerle sanatçımız Ahmet Özsan'a kulak veriyoruz.

Zeynettin Maraş'ın Sevilen Yavent şarkısında sevgili program yapımcılarımızdan Şarkıların Rengi isimli programıyla TRTname dinleyicilerine seslenen Murat Seçkin bizlerle birlikteydi. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan Seçkin Şarkılar isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz. Yıldırım Bekçi'nin Düşündüğüm Biri Var albümünde yer alan Hüseyin Soysal'ın Güftesi Özdemir Kiper'e ait Nihavend şarkısını dinliyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

güzel şarkıyla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye, gününüze eşlik etmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimize Furkan Biçer'den dinleyeceğimiz Erol Sayan'ın Aşk Efsa şarkısıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.